Seydi Mustafa. Bu amme. Yok için yun ci dine. Wala ci mbax wala ci yiw. Kanaw yalla ak yone.